0: Siyam çok çalıştı.
1: Siyam çok
0: çalıştı. Siyam çok çalıştı. Siyam çok çalıştı. 1570.